0: Kamsa, kandi shu kyo zhu zhin xiao li ming dhe duwe.
1: Zhu zhin xiao la, xiong tui zhu bai tiyas.
0: Xiong tui zhu bai? Nye nying se le, kiraan xip ju bing yin bu yu.
1: Yin.
0: Kiraan xiong nai zhi ba.
1: Zhi zhi, chen dhe pi da.
0: Miss.
1: Sim fang la, cha lia kari yu nai song da.
0: Kinaan zui bu ka ji rong bu na rong.
1: Rong bu la.
0: Zhi, kong zu tang da sos chen dui mei ba lia chi wai ki xia.
1: Kar chik du.
0: Ba ling chik yi.
1: Qi bian mo zhu song bu yu bi.
0: Zhi zhi, qi bian mo zhu zhi. Nga hong zu ba ling chi se qin bu yin. Budi ga lai ka da chu xia. Nim kan lap zha qin, lop zhen chui bai jir tando lai pa ma jie wun bo sa gu yi. Kala gyak zai saya mei jie, nyi nyer zhu mi du. Ba ru chum da ga, yang su su chong zai chi gu yi. Di ma zai bu ka jin na ne le, tando ur su jie ba ling chi rju, nam jie su da dian hu ki yi. Kinan zui, cha ru nan jing zhi bai.
1: Lai gu da sen fang la, bu gu da zui, kiran le rog chi da sik du ge.
0: Sik mi du, yin nye lo ma si pi ge yo ri, ku zi ga lai si ra du. Bia di yun bo saya ge chui gu zi gi.
1: Nye xin su sen fang la. Kiran ge song bu de zo, nga yi qi yu. Yin nye qi bie mo zho da, qi bie so ba, bie di lo ga yin bu di kiran ge kem nang gu gi. Ma se, nga na ni to da mian zang. Tuang bu cang ma, dian bu yin si ri yo ma shi.
0: Ri di nga.
1: Din zhe zhi, nye kiran le chua xin da xin ne xu gu. Ting zang qi bu mo zho ka ji. Lo wi wo lan ya, ho do ge ri. Mi cang mian kong zho mi do pi. Din nye kong zho ge su to bie zho wa xira qi ri. Yin nye kong zi wo zu ge chu seng ma shi, ri ma ri.
0: yin nian tan de nian zui la sa xia qu de neng ge ma de
1: nian zui la ne ngan zui ta jue qie de qi ke ran de xiu da sen fang la ni ke ran liao jue xi qiu de qiu tim lu da luo ju ming ge nan ma sun bie qi bie de qiu tim zu qi qiu ma shi yin nian tian ge to mo zhe da de qiu tim zu bie pa le ke ba xi ra yo shi Kye si qi bu mo zho da cong bie pa le yun zhin ge kian ge xia yu ne. Chim lu tian ne xie ne, chim zin cap jin mi ne, mu tun qie ba qia xia ne. Kuan zu, chim ge li zi ge ri. Kye si, ting zang ge ni zhi da ting zhan jie la ji zi ge wu ya ding zhe yi ne, chim ge ri zi xie ka ku qi ri. Kye si bu gui pa ma da da gyong mi ne, chim da bu gui da gyong ya wu ma qie bi yi ne.
0: Guang mu song a xue ya ju. Tan de ki na zui, nye le chim lu ge tian zan de zu mo sun bu qie. Qi bu zhe tak ju ge qiu xi xi duan na jie, bu gu di zu cha ro nan zhi ge ri bai.
1: Qi bu zhe tak ju ge qiu xi di. Nan zui nei zui lu gyung qie, kuan bu zhe zhe qie qie wu shi.
0: Yin nei tan da.
1: Ma se qi bie mo zhe ge tun da di. Kiran ge song bu da ga ta qiu qie ya ding zhe yo ma shi.
0: Yin nei bu wu di si tan
1: da. Kiran tol di bu na. Nei zui di, nan zui kang gyo da qie qie shi.
0: Ta wu na kang gyo na ro yung gu ri bai.
1: Yin di.
0: To jie na.
2: Jigyo ye la. 기랑가 제주 지순야디 제주도주 가바르도 헐라 아무스더단
3: 아리
4: 전도 레그 신다 유베
2: 감주지라 렌지렌조 존예샤 군난 상피스
3: 형아
4: 나피베 레지렌조 조경 제통이 쓰여래
5: 맞죠 삼자 지당 제도 직둔 쇼스 어제 전이 여베 对的
4: 오니라 这些是你的
6: 这个别啦 不说你那个 马上也就这么去举手机啊 当然那不是 俺说的给个 连接连做头啦 看了 给表述这个
5: 红生做不得 我那场的 红生给总教的 的最美用炸的 一年红生做过他的这些呀 夜场举过给 前些时的用马是不 现在咋 Nganzo maa lian zhok nguan nian xie nuo. Rang ge, dawa rang ge qie, gongsi di meab sui zhun yung maa riba.
1: Waya, ti ting ki seng kyu xun zham ta ga xie yin, nganan zi seng yin jie yu.
0: Waya, qiu di xian ji ba. Cham ga lai ka seng wa, nye guo fei nyue jie, guan zha ta ga xie yu.
1: 卡萨年啊，来去谈卡几几么嗦？侧面恭喜一批。阿家叔人，阿家叔人，
0: 卡里卡苏啊，我来得下雨，今次连续啊。
1: 用啊，雅姐啊，
0: 卡里卡苏啊。
1: 小李，阿家叔人。
0: 然给阿家文静谈的快一面还过一遍。
1: 陈文静哎。
0: 用啊，哈过是，我这得一单。
1: 雅姐，阿家叔人。
7: Karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme, karşı gelme